Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Reklam.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 31 Temmuz 2026 Cuma, bugün ayın son günündeyiz. Hafta sonuna hazırlandığımız bir gündeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası, biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün Erzurum'da. Hatırlatmak istiyorum, Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Ve yine her yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan hediye çeklerini sahibi olacak, aklınızda olsun. Bu arada bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım cuma gününe.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: aksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Uzmanlar günlerdir uyarıyor. İstanbul'da bugün ve yarın fırtına bekleniyor. Aklınızda olsun. Trakya, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vapur seferlerini kullanacakların seferleri kontrol etmesinde fayda var. Çatı uçmalarına karşı da dikkatli olun deniyor. Bir yandan da ruh halimize etkileri var tabii. Aşırı stres, yorgunluk hissi, sinirlilik hali ve nefes almakta güçlük yaşanabileceğini söylüyor uzmanlar bugün için ve yarın için. Lütfen kontrollü ve dikkatli olun ama hepsinden önemlisi bu kuvvetli rüzgar orman yangınlarını artırabilir. Umalım da yangınlar daha fazla yayılmadan kontrol altına alınır.

Anadolu.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Yeni Anadolu'nun temsilcisi Emre Fel yeni çalışması Merdan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı Emre Fel imzası taşıyor. Gülşen de yeni single'ı İtaat Yok'u müzikseverlerle buluşturdu biliyorsunuz. Söz ve müziği Gülşen'e ait olan şarkının düzenlemesi.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
5: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum. Bebişim gibi.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Türkiye her yaz olduğu gibi bu yaz da yangınlarla mücadele ediyor. Sadece Türkiye'de değil bu arada, İspanya, Fransa ve Yunanistan'da da orman yangınları yaşanıyor maalesef. Türkiye'de Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Uzmanlar yeni nesil yangınların kendi ikliminin, kendi davranış biçiminin olduğunu söylüyor ve en azından insan kaynaklı yangınları minimuma indirmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Zira yangınların %90'ından fazlası insan ihmali nedeniyle çıkıyormuş. Önce ormanlık alanlarda ateş yakmamak, çöp bırakmamak ve sigara içmemek hayati önem taşıyor. İzmaritleri asla atmayın. Güneş ışığını odaklayarak yangın çıkaran cam şişe ve kırıkları doğaya kesinlikle bırakmayın. Duman veya alev gördüğünüz anda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini arayın lütfen. Umarım daha fazla yangın yaşanmadan bir an önce kontrol altına alınır tüm yangınlar. Bunun için de çaba gösteren bütün ekipleri...

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangını ise Ayvalık'a ulaştı.

0: Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Sallanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini bildirdi. CHP'nin simge isimlerinden Önder Sav, 70 yıl sonra partisinden istifa etti. Sav yeni partiye katıldı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos. Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 39 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi Alsa'da 1-0 mağlup oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.

Salonlarına yılın en merak edilen süper kahraman filmlerinden biri Spider-Man Brand New Day geliyor biliyorsunuz. Tom Holland'ın örümcek adam olarak geri döndüğü film bu kez çok daha kişisel ve sokaklara inen bir hikayeyi anlatıyor. Çoklu evren karmaşasının ardından Peter Parker kimliğini kimsenin hatırlamadığı yepyeni bir hayata başlıyor. Pek çok karakter, Hulk mesela geri dönüyor bu filmde. Tom Holland ve Zendaya'yı izlemek zaten muazzam. Yani daha Odyssey'de izledik ve gerçekten galalarda birbirlerine yaklaşımları, aşkları, başarıları, o güçlü çift izlenimleri hepsi çok keyifli. Daha geçtiğimiz haftalarda Odyssey filmiyle hasılat rekorları kırdılar. Sosyal medyada MJ mi ölecek, Spider-Man mi ölecek?

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi
2: gelecek. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
5: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam net.

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

31 Temmuz 2026 Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için bugün son gün. Taksit ödemeleri Dijital Vergi Dairesi ve Gibi Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor. Aklınızda olsun. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop

Geyik Dolunay artık sona erdi biliyorsunuz. Dolunay küçülmeye başladı ama etkileri sürüyor tabii. Gökyüzü çok hareketli bu aralar. Dolunay ardından Merkür Retrosu'nun sona ermesi derken elbette bir takım etkileri oluyor burçlara. Tek tek okumayacağım ama kendi burcum olduğu için balık burçlarına torpil geçeceğim. Balık burçları için uzun süredir yoran iletişimlerin, ilişkilerin, alışkanlıkların ya da düşünce biçiminin sonuna geldi deniyor. Bazı balıklar için bu dönem bırakma ve yeni bir sayfa açma zamanı olarak yorumlanıyor. Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Balık burcu için yepyeni bir dönemin başladığı zaten yılın başından beri söyleniyor. Yılı ortaladık, artık yılın sonuna gelmek üzereyiz. Bir başlayacak herhalde balık burçları için bu yıl.

0: Yollar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Taktil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Crime Computest Auto Expertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

31 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bu ayı da bitirdik. Yaz tatilinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. En azından geri sayım başladı diyebiliriz Ağustos'ta artık okulların açılması için. Çok uzun bu yaz tatili. Yani gerçekten bu kadar uzun bir yaz tatiline ihtiyacımız var mı? Yine bunu sorguladığım günlerden geçiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Bir hatırlatma ve gidiyorum. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Erzurum'da. Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonu duyuracaklar ve yine her yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan hediye çeklerinin sahibi olacak. Arzu ve Mert'in yayınını bugün Erzurum'daki dinleyicilerimiz kaçırmasın. Gittim ben. Harika bir cuma olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. 4 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın ve Balıkesir'de alevlerle mücadele sürerken Muğla, Antalya, Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı. Bakan İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Vatandaş dikkat, sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun. 1. Açık alanda ateş yakma. 2. Yanıcı madde atma. 3. Anız yakma işini bırak. 4. Ormanlık alana girme. 5. Duman görünce 112'yi ara. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık ilk sayfada, hileli satışı polis gördü. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu. Başaran tutuklandı. Cem Küçük gözaltına alındı. TRT Haber'de öne çıkan başlıklardan biri, gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen

0: Soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Milliyet'in manşetinde bir özel haber dikkat çekiyor. Sürecin geleceği manşet, terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün deniliyor. Meclisten çıkacak yasa PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrası uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek, silah bırakmaya gönlü olmayanların süreci zehirlemesine izin verilmeyecek. Sabahın manşeti bugün, İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor. Siyonist işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü dedi. Erdoğan'la Lübnan Cumhurbaşkanı külliyede ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye teşekkür eden Aun, Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayız ifadelerini kullandı. Geçelim Sözcü'ye. Manşet Sözcü'de 9 milyon 300 bin oy Cezayir'inde. CHP'li belediyelere 17 aydır süren operasyonların ağır bilançosu çıktı. Tutuklanan veya görevden alınan CHP'li başkanlarla birlikte onları seçen irade de cezalandırıldı. CHP'ye verilen 18 milyon oyun %53'ü yok sayıldı deniliyor detaylarda. Bir haftada 700 bin istifa, bu haberin alt başlığı. CHP yeni partinin kuruluşuyla bir haftada eridi, üyelerinin %40'ını kaybetti. Son olarak Önder Sav da 70 yıllık üyeliğini sonlandırdı.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hem haftanın son günündeyiz hem de Temmuz ayının son günü. Evet, güzel bir gün olacak hepimiz için. Kocaman, keyifli bir Temmuz ayının son günündeyiz. Yarın itibariyle yepyeni bir Ağustos ayı bizleri bekliyor olacak. Güzellikler getirsin. Bugün neler olacak programımda? Neler olmayacak ki? Yine yarışmam var. Etkinlik otobüsümüz bu sabah da Erzurum'da. Bir lokasyon paylaşacağım, şifre vereceğim. Şifreyle birlikte etkinlik otobüsümüzün bulunduğu yere giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. İlerleyen dakikalarda yarışmamı başlatacağım. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, programımız başladı. Keyifli bir cuma sabahına siz de eşlik etmek istiyorsanız radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Günaydın Türkiye.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoto ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoto ekspertiz.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

Yapılan bir araştırmaya göre erkekler 40 yaşına kadar kadınların kıymetini bilmiyorlarmış. Kadınlar da 40 yaşından sonra zaten erkeklere gerek duymuyor. Yani bu araştırmaya göre sonuç şu: 40 yaşınıza kadar kadınların kıymetini bildiniz. Bilemediniz, 40 yaşından sonra gerek yok zaten. Hiç uğraşmayın, kendinizi de yormayın. Bir kadın olarak söylüyorum, bu araştırma gerçekten çok doğru. Evet, siz bunu bir düşünün, ben de size çok keyifli bir şarkı çalayım. Burası Kral Pop Radyo. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden biri Emre Fel, yeni çalışması Merdan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendine has tarzı ve güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem ve gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor. Şarkı çok keyifli. Evet, yeni şarkı hayırlı uğurlu ve bol dinleyeni olsun. Müzik haberlerini nereden takip edeceğinizi biliyorsunuz. Kral Müzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulaması.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kaptanlı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Süpürge deyince vatan.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
8: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
7: Gençlik Kulübü mü?
8: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, Petrol Ofisi'nden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
13: Bebişim gibi.

Erzurum'dan dinleyicilerimiz soruyorlar. Yarışma ne zaman başlayacak? Merak etmeyin, birazdan yarışmayı başlatacağım. Şimdiden birkaç önemli detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yarışmayı başlattığımda otobüsün bulunduğu lokasyonu sizlerle paylaşacağım. Ardından şifre vereceğim. Şifre ile birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Evet, biliyorum çok heyecanlısınız. Yarışmayı dört gözle bekliyorsunuz. Hiç merak etmeyin, birazdan yarışmamız başlayacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Şimdi yine sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu Svek işbirliği.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Erzurum'da. Bir lokasyon ve şifre paylaşacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Evet, şu anda otobüsümüz Erzurum Yakutiye Belediyesi önünde. Erzurum Yakutiye Belediyesi önünde. Şifre 3 kümbetler. Haydi bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz siz olun. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir.

0: 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kondri'den 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yerine. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla bu keyifli cuma sabahı devam ediyor. Evet, dinleyicilerimizden gelen sesli mesajlar var. Bakalım kimler nerelerden bize günaydın demişler.
1: Danimarka'dan günaydın Türkiye.
2: Günaydın Kral Pop, Muz'un başkenti Mersin Bozüyazı'dan selamlar. Ben İrem, arkadaşlarım da Ayşegül ve Doğukan. Her gün sizi dinliyoruz, sevgilerle.
3: Günaydınlar Arzu Kaya, günaydın, günaydın Makedonya'dan sevgiler, selamlar.
0: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimiz bizlere sesli mesajlarıyla ulaşıyorlar. Enerjiniz ne güzel. Siz de lütfen bana mesajlarınızla eşlik edin. 0533 781 74 74. Evet, hem Makedonya'daki dinleyicilerimize, hem Mersin'den İrem'e ve Danimarka'da yaşayan tüm dinleyicilerimize öncelikle sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İşte bu şarkı sizin için. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle Yerinde Dur.

Geçtiğimiz günlerde programımda bahsettiğim bir konu vardı. Bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü önemli bir konu bana göre. Büyüklerimiz şöyle söylüyorlar. Temmuz'un son gününden 7 Ağustos'a kadar denize girmeyin. Eyyamu bahur günleridir. Güneşin en dik olduğu zaman dilimi olduğu için denize girmek vücutta kalıcı lekelere sebebiyet verebilir. Denize girip çıkıyoruz ya, ıslak bir şekilde vücudumuzda damlacıklar kalıyor. İşte o damlacıklar maalesef kalıcı lekelere sebebiyet verebiliyor. Büyükler söylemişse

Kesin doğrudur. Ve şöyle söylüyorlar, eğer ille de denize girecekseniz bu zaman diliminde kesinlikle bir takı olsun üzerinizde. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir çengelli iğne takın, o şekilde denize girin. Ben öyle yapacağım. Tam da Eyyam-ı Bahur döneminde tatile çıkıyorum. Yani bu pazartesi günü itibariyle tatilde olacağım. Büyüklerimi dinleyeceğim ve mutlaka üzerimde bir takı ya da çengelli iğne

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Sana
1: iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Exit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detay

0: Kralı Kral Pop Radyo'dasınız ve yarışmamız sonuçlandı. Bu sabah etkinlik otobüsümüz Erzurum'da. Otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz Mustafa Akın oldu. Ve 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum Mustafa. Söz sende.
1: Günaydın Kral Pop ailesi. Ben Mustafa Akın. Mühendis olarak Erzurum'da sahada çalışıyorum. Şirketimize giderken Kral Pop'ta Arzu'yu dinliyorduk. Şifreyi öğrendik. Yakutiye Belediyesi önündeyim. Hediyemi alıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm mühendis arkadaşlarıma armağan ediyorum.
0: Peki Mustafa, biz de sana teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm mühendis arkadaşlarına çalacağım. Sevgi ve selamlarımla. Evet, gitme vakti geldi. Bu arada gitmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sıcak yaz günlerinde hepimize büyük görevler düşüyor. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Cam şişe ve izmarit gibi yangına neden olabilecek hiçbir şeyi doğaya bırakmayalım. En küçük bir duman ya da yangın belirtisi gördüğümüzde vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine haber verelim. Doğayı korumak sadece bugün için değil, çocuklarımıza bırakacağımız yarınlar için de çok önemli. Evet, yarın cumartesi ve ben Arzu Kaya yine sürprizlerimle karşınızda olacağım saatler 11'i gösterdiğinde. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolay...

0: Ayrıca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi Alsa'da 1-0 mağlup oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar

0: Karahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: Şeyler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, Kral Pop ailesi Serpil Yerlisu Erzurum'dan. Yemek molasına çıktığımda Mert'i dinliyordum. Yolda otobüslerini gördüm. Yakutiye Medresesi'nin burada. Hemen gelip hediyemi kaptım. Harika insanlar. Kral Pop ailesine Erzurum'dan teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki parçayı da kral arkadaşım Nurten Dumlupınar'a armağan ediyorum.
2: Hakan Dalkır, Erzurum'da yaşıyorum. Kral Pop radyoyu dinlerken Yavuz Sultan Selim'de aracınızı gördüm. Kral Pop'un durdum, hediyemi aldım şifreyi söyleyerek. Kral Pop ailesine çok teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
5: Garanti BBVA Kripto.
6: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
7: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
12: Bebişim gibi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Garaj Şoka Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 31 Temmuz Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede 2 mahalle tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangınlarsa kontrol altına alındı. Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini, 36 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Ambarlı Limanı'nda Çin bayraklı bir gemide yapılan aramada da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Amerikan Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini bildirdi. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Sorange kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi. En az 34 kişi öldü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer Avusturya kampındaki özel maçta Katar ekibi alsa da 1-0 mağlup oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Programa başlarken hemen özel bir hediye ile başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize her yaz özel hediyelerimiz oluyor. Örneğin Kral Otobüsü, Türkiye turunda ve karşınıza çıktığında birbirinden değerli markalardan 5.000 lirayla 10.000 lira arasında hediye çekleri armağan ediyor. Bir diğer hediyemiz Vialand Tema Park'a 4 kişilik günlük giriş hakkı davetiyemiz. Bu çok özel, çok da talep görüyor, çok isteniyor dinleyicilerimiz tarafından ve haklılar da, çünkü Türkiye'nin ilk tema parkında çok özel ünitelerde adrenaline, eğlenceye doyuyorsunuz. Kazanmak da çok basit. Sizlere WhatsApp numaramı hatırlatacağım. 533 781 74 74. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, mail adresinizi yazıp mesaj göndermeniz yeterli. Ekip arkadaşlarımız gelen mesajlar arasından kazananı belirleyip bizlerle paylaşıyor ve ben de yayınımda aktarıyorum. Mesajlarınızı beklerim. Vialand Tema Park'a 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağız. Hadi mesajlar gelsin.

0: yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Bugün bir şeyleri seçerken zorluk çektiğinizi hissettiyseniz ya da bu sizin hayatınıza yayılan bir kavramsa, ben seçim yapmakta zorlanıyor muyum yoksa karar vermekte zorlanan biri miyim, ben kararsız biri miyim diye kendi kendinize söyleniyorsanız endişe etmeyin. Bu size özel bir durum değil. Belki de bu durumun içine sürüklenmiş ya da sürükleniyor olabilirsiniz. Özellikle seçenekler arttıkça karar vermek daha da zorlaşır. Size ekonomist Barry Schwartz'tan bir örnek vereyim. Barry Schwartz'ın yıllar önce ortaya attığı bir iddiaydı, bir kavramdı bu. Seçim paradoksu kavramı. İlk bakışta çok fazla seçenek, daha fazla özgürlük gibi görünse de aslında araştırmalar bunun tam tersini iddia eder. Örneğin bir restoranda 50 çeşit yemek var. Bir platformda 1000

binlerce film var. Bir mağazada yüzlerce ayakkabı var. Seçenek çok güzel gibi geliyor göze kulağa ama seçenek arttıkça karar vermek zorlaşıyor. Verdiğimiz karardan da daha az emin olmaya başlıyoruz. Yani bu bizi bir paradoksun içine sokuyor. İşte seçim paradoksu denilen kavram. Eskiden mahalle bakkalı vardı. Girerdiniz zaten 3 marka vardı. İsmini söylerdin, alır çıkardın. 2 dakikada alışverişin biterdi. Şimdi bazen saatler sürüyor, süpermarkette kalıyoruz. Dedim ya en başta, kararsız kaldığınızı düşünüyorsanız bu sistemden kaynaklanıyor olabilir. Kendinize yüklenmeyin.

Bazen dinleyicilerime soruyorum, dünyanın en değerli ürünlerinden birini söyleyin. Nedir bu? Değerli madenler diyebilirsiniz, altın diyebilirsiniz, gümüş diyebilirsiniz, değil mi? Birçok madde materyal akla gelebilir ama bunların hiçbiri desem, zaman en değerlisi denilebilir mi? Eskiden şirketler ürün satıyordu. Bakın bugün ne satmaya başladılar biliyor musunuz? Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin çoğu aslında zamanı satmaya başladı. Ve daha doğrusu bizim ekran başında geçirdiğimiz süreyi satıyorlar. Dijital ekonomi diye bir kavram var artık. En değerli para biriminden biri artık dikkatimiz. Yani bizim dikkatimizi satın alıyorlar. Ne kadar uzun süre ekranda kalırsak o kadar değer üretiyoruz ya da ürettiğimizi varsayıyoruz. Ve o değer çoğu zaman bizim için bir zaman kaybı oldu. Ama karşı taraf için bir ekonomik gelir modeline dönüşüyor. O yüzden çoğu zaman kafa dağıtmak için girdiğimiz sosyal medyada harcadığımız bir vakit var, bir zaman var. Bu sebeple vaktim yok demek biraz bencilliğe giriyor. Gerçekten vaktin mi yok yoksa vaktini başkaları mı yönetiyor diye sorma hakkına sahibiz artık.

Aksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Selamlar, Kral Pop'ta beraberiz. Geçtiğimiz dakikalarda Viyalen Tema Park'a kimler davetlimiz olmak ister diye sordum. Herkes ister herhalde şu yaz döneminde çocukların okulları kapanmış. Ailece hep birlikte güzel bir eğlenceye ne dersiniz? Adrenalin, eğlence, tutku hepsi Viyalen Tema Park'ta. Ve Kral Pop Radyo ise her yaz dinleyicilerine Viyalen'de günlük giriş hakları hediye ediyor. İşte dakikalar önce WhatsApp numaramı hatırlattım. Eğer siz de Türkiye'nin ilk tema parkı Viyalen'de yer almak istiyorsanız mesajınızı gönderin demiştim. Birçok mesaj geldi. Sevgili Yeşim kazanan ismi iletti bana. Volkan Canikli, tebrik ediyoruz sizi. Yarın itibariyle sezon sonuna kadar 4 kişilik günlük giriş hakkınızı kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Kral FM'de ve Kral Pop Radyo'da bu hediyelerimiz devam edecek. Bir sonraki davetiyeyi kazanmak için takipte kalın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Ve Kral Otobüsü ise Türkiye turuna devam ediyor. Bugün Erzurum'dayız. Kral Pop Radyo Erzurum'da dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında hediye çekleri armağan ediyoruz. Sizlere öncelikle bir şifre vereceğim ve şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşacağım. Eğer Kral Otobüsü'nün konumuna yakınsanız hızlı davranın, elinizi çabuk tutun ve buyurun gelin. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak. Kral Pop Radyo Erzurum, işte şifremiz. Kadayıf dolması. Oh mis, olsa da yesek değil mi? Kadayıf dolması şifresiyle. Erzurum'un o lezzetli mi lezzetli kadayıf dolması şifresiyle. Konum bilgisini de aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi karşısında. Bekliyoruz.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

tarih 31 Temmuz, ay sonu ya da kimileri için maaş dönemi. Peki aynı maaşı alan insanlar, çalışanlar aynı mı hissediyor? Tabii ki hayır. Peki neden bu kadar fark var? Niye bu kadar farklı hissediyorlar? Buna bir cevabımız var aslında. Bunun cevabını davranış ekonomisi veriyor. İlginç bir bulgu, paylaşım sizinle. Tam zamanı, ay sonu. İnsanlar gelirlerini tek başına değerlendirmediği için, çevresiyle kıyasladığı için, bu yüzden bazen maaşı artan biri mutlu olmazken, geliri değişmeyen biri kendini daha iyi hissedebiliyor. Çünkü buradaki durum rakamla alakalı değil, algıyla ilgili. Bu bize önemli bir şey hatırlatıyor aslında. Hayatta bazı hesaplar matematikle gerçekleşmiyor. Karşılaştırmalarla yapılıyor, kıyaslarla yapılıyor. Ve eğer huzur arıyorsanız hayatınızda, kendi hesabınızı başkasınınkiyle kıyaslamaktan ne olur vazgeçin. Çünkü kıyasla düştüğümüz an itibariyle bunun sonu yok. Sosyal medyanın hayatlarımıza soktuğu en olumsuz durumlardan biri maalesef kıyas kültürünü de beraberinde getirdi. Ve birçok insan gerçek olmayan hayatları gerçek gibi görüp o hayatları yaşama umuduyla, hayaliyle yanlış seçimler yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Şu ekonomide biraz iddialı gerçi ama ihtiyacımız varsa da yapacak bir şey yok. Yani bunlar değişmek zorunda. Bazen eski eşyaları atmak çok zor geliyor, değil mi? Neden bu kadar zor? Mesela oğlum Efe'den daha yaşlı olan koltuğumuzu değiştirme zamanı gelmesine rağmen ondan kurtulmak niye bu kadar zor hale geldi? Bazen eşimle konuşuyoruz. Neden bu koltuğu değiştiremiyoruz? Çünkü bunun bir karşılığı var. Sahiplik etkisi deniyor buna. Evet, eşim.

yapıyoruz. Halbuki bildiğin uyduruk bir koltuk. İşte o yüzden eski bir koltuğu, eski bir saati, kullanmadığımız bir ceketi, yıllardır açmadığımız kutuları atmaya kıyamıyoruz. Kolay kolay evden çıkmıyor. Attığımız şeyler eşya olmuyor. Bir dönemin, bir zamanın hikayesi oluyor, anılar oluyor. Bazen dolaplarımızı değil de geçmişi düzenlemeye çalışıyoruz. Ama bahsettiğim o sahiplik etkisi buna izin vermiyor. Tabii diğer taraftan salon koltuk takımlarının fiyatlarını da görmüşsünüzdür. Bunun da etkisi yok değil.

0: Yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Kral Pop Radyo Erzurum'a seslendim dakikalar önce. Bir şifre verdim onlara ve şifreyle birlikte Türkiye turuna devam eden ve dinleyicilerimize 5.000 lirayla 10.000 lira arasında hediye çekleri armağan eden Kral Otobüsü'ne davet ettik. Konum bilgisini aktardıktan sonra Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimize sözü bırakalım.
1: Merhaba, ben Kadir Ulu, belediye personeliyim. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken şifreyi duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Erzurum'dan tüm Kral Pop dinleyicilerine selamlar.
0: Ne mutlu, güzel günlerde harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ediyor. Bugün Erzurum'daydı. Yarınsa Elazığ'a geçiyoruz. Kral Pop Radyo Elazığ'a şimdiden sevgi selamlarımızı iletelim. Bizi takip edin, yayınlarımızı takip edin. Ansızın karşınıza çıkan Kral Otobüsü belki size de özel hediyeler kazandırabilir. Ben Mert Rusçuklu, güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş, yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Steel Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Satur Yaz Show. Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 31 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çin ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede iki mahalle tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerde ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah, Berna Laçin ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltilen Küçük adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk 6 ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten bakan, 6 aylık turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu söyledi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Yoğunluğuyla, temposuyla bir haftanın daha sonuna çok yaklaştık. Cuma günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben...

Cuma yayını başladı. Haber merkezine teşekkür ederiz. Günün gelişen olaylarını paylaştılar hava durumuyla birlikte. Ve hemen ardında Temmuz ayının son günü, son yayını başlamış oldu. İyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, bizi hafta sonuna hazırlayacak, haftanın yorgunluğuna iyi gelecek şarkılar ve gündemde konular var. Bugün vizyona yeni filmler de eklendi. Yılın beklenen yapımlarından biri değerlendireceğiz. Mesajlarınıza yer vereceğiz. Tüm bunlar harika şarkılar eşliğinde. İyi çalışmalar. Trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Herkese merhaba.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bu hafta özellikle rüzgarın etkisiyle orman yangınları ile ilgili hem Orman Bakanlığımız hem yetkililerimiz uyarılarda bulundular. Lütfen bulunduğumuz bölgelerde de dikkatle takip edelim ve olası bir durumu hemen yetkililere ihbar edelim. Bu bilgi çok önemli özellikle bugünlerde. Temmuz ayının son günündeyiz. Bu hafta kademeyle önceki haftaya nazaran sıcaklıklar eski normal seviyelerine döndü. Ağustos'un ilk haftası itibariyle de yeni haftayla birlikte de artmaya devam edecek sıcaklıklar. Mevsim normal.

ihtimalleri üzerinde seyredeceği öngörüsü var. Tabi takip edip paylaşacağız bilgileri de. 31 Temmuz ve Cuma günündeyiz. Yılın 212. günü Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızı hemen devreye sokalım. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için 0533 781 74 74.

Ve Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Melis'ten, Bursa'dan göndermiş. Bugün yıllık izne çıkıyorum. İş arkadaşlarım Elif, Murat ve müdürümüz Fahri Bey'e sıradaki şarkıyı hediye ediyorum diye göndermiş. Bir mesaj var tabii burada. Geldi hafta sonu İzmir'den Tuna. Herkese iyi hafta sonları. İzmir'den selamlar. Kanka Merdi'ye birlikte dinliyoruz. Umarım Ağustos ayı harika olur. Bulut ben, eşim Ekin'e şarkı istiyorum. Ve seni çok seviyorum notunu eklemiş Ekin'e. Mutluluklar diliyoruz hep. Necla Kartal'dan iş yerinde dinliyoruz tüm gün. Şarkı iş arkadaşlarıma, firmanın ismini söyleyemiyorum ama tekstil ailesine, eşim Burak ve oğlum Can için notuyla birlikte göndermiş. İyi çalışmalar diliyoruz size de. Abi Murat ben, kız arkadaşım Buse'nin doğum günü. Seni çok seviyorum Buse, iyi ki doğdun. Buse'nin doğum gününü biz de kutlayalım. Kral Pop Radyo'da Cuma günü, haftanın son iş günü, genel kabul gören ve harika şarkılarla en iyilere devam ediyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle
2: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var.

0: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
1: Getir. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Sinema severler geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta ülkemizde en çok hangi ilk 5 filmi izledi? Her cuma bahsediyoruz. The Odyssey bu haftada zirvede. İkinci haftasında zirvedeki yerini koruyor. Hem ABD gişesinde hem dünyada birçok rekoru şimdiden kırdı. İkinci sırada Minyonlar ve Canavarlar. Üçte Nasrettin Hoca. Zaman Yolcusu 4. 4'te ise Oyuncak Hikayesi 5 filmi. 5. sırada da Saplantı var. Birazdan bugün yeni eklenen filmlere bakacağız. Bu arada geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan'ın İki Aile Arasında filmini bitirdik. Seneye de Vizyon Tele 3 için projemiz var mesajını, yerli filmlerde o efsane yapımın devamı gelecek mesajıyla, müjdesiyle birlikte hatırlatayım. Bir diğer haberde Cem Yılmaz'ın yeni projesi Gora 4, Gora çekimleri devam ediyor. Film için düşünülen ama daha sonrasında bir dizi olarak platformda yayınlanacağı kararı alınan Gora 4, Gora'nın set durumları, set paylaşımları da ara ara medyada gündemde olmaya devam ediyor. Yakında izleyiciyle buluşacak. Kral Pop Radyo'da son günlerin en sevilen şarkılarından biri Sibel Can APO Kıyamam'la devam ediyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.

Radyo Etkinlik Otobüsümüz Temmuz ayının son gününde de Erzurum'da dinleyicilerimizle buluştu ve sürpriz markalara ait hediye çeklerimizi kazandırdık. Yarın itibariyle Elazığ'da olacağız. Elazığ'da Kral Pop Radyo dinleyen dinleyicilerimize bu bilgiyi şimdiden paylaşayım. Bizden bir haber. Ayrıca kralmüzik.com.tr'de tüm listelerimiz var. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellenecek. Geri sayımda Top 20'yi aktarıyor olacak size, ama şu an için listelerimize kralmüzik.com.tr'den her an ulaşabilirsiniz yepyeni müzik haberleriyle birlikte. 31 Temmuz, Temmuz ayının son günü, günün öğleden sonrası akşamına ilerliyor. Özenle seçtik şarkıları ve ardarda en iyileri paylaşmaya devam ediyoruz. Ve o en iyilere bir örnek daha.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Şansa kalmaz işimiz, umran oto ekspertiz.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Migros'tan Hondri Meydan 23-25 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Önceki saatte bu hafta ülkemizde sinema severler en çok hangi filmlere ilgi gösterdi? İlk 5 filmden bahsettik. Projelerle ilgili özellikle yerli yapımda yeni eklenecek sezonda ve önümüzdeki yıl ne olacağı ile ilgili birkaç detayı paylaştık, hatırlattık. Bu haftanın gündemindeydi. Bugün vizyonda yepyeni filmlerden en bekleneni. Örümcek Adam yepyeni bir gün izleyiciye ulaştı. Yılın beklenen yapımlarından bugün itibariyle vizyonda. Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün, biyografik dram türlü. 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor film. 2 animasyon filmi var. İlki Özgür Kedi Scotty, ikincisi ise Melodi ve Neşeli Notalar, yerli yapım animasyon olarak bugün vizyona eklenen filmlerde. 2 animasyon, toplam 4 film izleyicinin karşısında. Sinema severler için bugünün yeni eklenen filmlerine de bir göz atmış olduk. Ve devam ediyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni verisi, hayat tabloları 2023-2025 istatistikleri açıklandı. Buna göre de doğuşta beklenen yaşam süresi ülkemiz geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre 2022 ile 2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı. Artış var özetle. 58 yıl sağlıklı yaşam süresi ortalamada. Kadınlarda 81,1 yıl doğuştan beklenen yaşam süresi, erkeklerde ise bu 75,9 yıl olarak açıklanıyor. Ayrıca sağlıklı yaşam süresi parametresinde de erkeklerde 59,1 yıllık ibare var. Kadınlarda ise bu 56,9 yıl olarak ölçeklenmiş Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle. En özet hali itibariyle önceki veriye göre bu yeni veri yaşam süresinin ülkemizde arttığını göstermiş oldu tablo itibariyle. Tabii her zaman olduğu gibi egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi hatırlatarak Kral Pop Radyo'da Cuma şarkılarımız devam ediyor.

Bir önde eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Altın.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEB

0: Suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setleri.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz. Pop, pop, kral pop.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

31 Temmuz, Temmuz ayının son günü yayınını tamamladık. Yarın yepyeni bir ay karşılayacağız. Ağustos ayı başlayacak. Umarım harika olur her şey. İyi, güzel haberler aldığımız, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğumuz bir Ağustos ayı temennimiz şimdiden. Ve yarın saat 13'te Ağustos ayının ilk gününde Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim saat 13'te. Birazdan Bay J harika sohbeti ve şarkılarıyla burada olacak. Herkese keyifli bir hafta sonu dileyerek bugünlük hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı.

0: spor haberlerini sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetli esiyor. Hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Ege'de de yer yer fırtına var. Akdeniz'de ise nem oranı artacak. Sıcak çarpmasına dikkat. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyon Karahisar yönü kapalı. Trafik bölünmüş, yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: akşamlar milletim ve elbette iyi hafta sonları. Yani çoğumuz iş yerlerimizde işimizi bitirdik, haftayı kapattık. Siz bakmayın ha benim hala çalıştığımı. Öğlen saat 2'ye kadar dizi izledim ben. Evet. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da çok sevdiğim, beğendiğim bir program sunuyorum. Ve kendimi hep değişik olarak düşünürdüm. Garip, değişik. Ama şu anda milyonlarca kişi beni dinliyor. Demek ki o kadar da ilginç değilmişim. Ya da yeni standart Bay J oldu. Dünyanın şu hali var ya, artık bana endişe vermiyor, biliyor musunuz? Yani modernleşerek gelişeceğini düşünen bir dünyada değişimin her zaman gelişim olmadığını görmüş olduk. Yıl 2026, savaşlar devam ediyor. En temel sebebi de herkesin kendini haklı görüyor olması. Okey, eyvallah, vardır mutlaka iyi kötü bir takım sebepleri ama Amerika İran'a neden saldı? Gerçekten hala mantıklı bir açıklama. Çok yakında Kızıldeniz'in de sıkıntıya girme ihtimaliyle dünya geri dönüşü olmayan bir ekonomik kaosa sürüklenebilirmiş arkadaşlar. Emlak krizi bir yandan, kedi olalı bir fare tuttum, evimi satmak istesem alan yok. Rayicinden ucuza satarsam da cehennemde yanayım emi. Esnaftan bisküvi dilenir. Satmam, satmam. Bayşe, esnaf sana ne kadar süre bisküvi verir ki? Ya siz tabii şimdi kendiniz gibi düşünüyorsunuz ama bana bisküvi veren anlatıyor sonra. Yani bugün yine Bayşe'ye bisküvi verdim. Ne olacak bu adamın hali falan diye düşünün hali. Bence bu Hasan dayı veresiyeyi abarttı gibi değil. Anlatmaktan daha havalı bu.
1: Bayşe, o kadar bisküvi yersen çok fena kabız olmayasın.
0: Ya siz ne kadar beni düşünüyormuşsunuz ya? Bağırsaklarıma kadar indik. Ha, haberim yok. Oğlum, o zaman 2 kuruş para yollasanıza. Az önce söylediğimde ısrarlıyım. Keşke dünyada standart Bay J olsaydı. Amerika'nın İran'a atacağı ilk füze pembe renkli, patlayınca içinden konfetiler çıkan bir bomba olur, biliyor musunuz? Valla.
1: O kadar barışçı bir insan mısın Bay J?
0: Çok barışçıyım. Yani barışçıydım, sonra 3 evliliğin ardından sürekli ani, beklenmedik ve adeta Trumpvari sebepsiz saldırılara karşı Patriot füzelerini hazır tutmaya çalışıyorum. Tik geldi, tik geldi. Ama asla ilk saldırıyı ben başlatmam. Asla. Ben mesela hiç kavga çıkartmam evde. Sadece laf sokarım. Evet. Hukuki olarak avukatıma danıştım. Karım nefret ediyor. Ben de ona sinirlendiğim zaman bunu kullanıyorum. Evde bağırıp çağırmayan, tabak kırmayan, örnek koca imajı çiziyorum. Ama aslında psikolojik bir ninjayım diyebiliriz. Kadınlar uzun kavga etmeyi seviyor. Uzun uzun böyle. Ben üşeniyorum abi. 55 yaşındayım. Fazla vaktim kalmadı. Dün okudum. Orta yaş 38 yazıyordu. Kandırmayın kendinizi. Orta yaş 38 diyordu. Kavga etmek mesai gerektiriyor. Ben direkt nokta atışı yapıyorum. Geçen yemeği biraz yakmış. Biraz derken birazdan biraz fazla. Bağırıp çağırıp kalbini mi kıracağım? Hayır. Dedim ki aşkım eline sağlık. Karbon ihtiyacımızı tam zamanında karşıladık. Mangal kömürü gibi olmuş. Kebapçı Hasan'a gitsek dünya para şimdi. Mangal tadında kuru fasulye. İlk yiyorum ama çok iyi. Nefret var gözlerinde. Bir de en önemlisi, mahkemede dediğim gibi delil olarak kullanabileceği bir şey söyleyemiyorum. Yani sanki avukata danışmışım da tam sınırda dolaşıyor gibi. Geçen hazırlanması 2 saat sürdü. Arabada bekliyorum. 2 saat sürdü. Bak, geldi, çok mu geciktim tatlım dedi. Yok aşkım dedim, sadece mevsimler değişti. Keser döndü, sap döndü. Bu arada bu Mehmet oğlumuz 8 yaşında. Top oynamayı çok seviyor. Teknik olarak hakaret yok. Sadece zaman algısına vurgu var. Ama o kaldıramıyor. Ben gelmiyorum dedi. Kapıyı öyle bir kapattı ki arabanın hava yastıkları açılacaktı az kalsın. Ben gittim ama güzel partiydi. Evet. Oğlumuz Mehmet'le çok eğlendik. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 4

0: Opel Performans. Opel Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opel Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpa kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Getir. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Top, top, kral, top. Koçak'ta festival.

sonu diliyorum. Ben Bayce, Bodrum'da yaşıyorum. Oldukça kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Zaten burada mekanlar Ağustos ayında para kazanıyor. Ve her gün yeni bir mekan açılıyor. Ve sağlam mekanlar, pahalı filan. Yani bu parası olan 135 kişi gerçekten çok iyi yaşıyor, eğleniyor. Bak sen mi söylüyorum ha? Kral Pop Radyo burası. Bugün şok geçirdim. Bir haber gördüm. Bazı insanlar Yalıkavak'ta pahalı kol saatlerinin üstüne kaşıkla havyar koydurup oradan yalayarak yiyorlarmış. Hayır abi bak, çok param olsun, milyarder olayım, yine de bunu anlamam imkansız. Yani 120 bin euroluk bir saatin üstüne bir balığın tuzlu evladını döküp yemek neyin kafası Allah aşkınıza ama ya. Sonra araştırdım, bu bir akım olmuş ve Türkiye'ye de gelmiş tabii ki. Adı da Caviar Bump. Bana sorarsanız akımın adı zenginliğin görgüsüzlükle birleştiği o saçma an olmalı. Ama bir de bakın, çok titiz bir insan değil ama çok pis bir şey değil mi bu ya? Yani Yalıkavak güneşinin altında terlemişsin, her taraf toz, tuvaletten çıkmışsın, belki ellerini yıkamayı unutmuşsun. Kim saatinden havyar yalar abi? Eve gelen misafirin ayakkabısının altını klozet kapağına sürtürüp yalamakla aynı benimsin ya. İğrenç ya. Ben 15 senedir saat kullanmıyorum. Gıcık bir insanım, kılım yani, böyle koluma sürekli bir şey değmesinden rahatsız oluyorum. Neyse dedim, sosyete yapıyorsa bir bildikleri vardır, şunu bir deneyelim. Kolumu iyice yıkadım. Evde de havyara en yakın sardalya konservesi vardı. Yatırdım balığı koluma, oradan yedim. Büyütüyorlar, bak büyütüyorlar bence, net söylüyorum. Yine bence empati eksikliği başlıyor zenginlikte bir noktada. Tabii ki duyarlı hassas zenginleri tenzih ederim ama yani evinde iki paket hazır çorbayı dört ekmekle akşam yemeğine devşirmeye çalışan biri bu haberi izlerken ne hisseder bir düşünmek lazım. Bahçe demagoji yapma. Demagoji ne ya? Demagoji yapma. Tamam anladık, dünyada gelir dengesi adaletli değil. Barış bu durumla Bahçe diyecek olursanız. Ne alakası var ya? Ben zenginliği tasvip eden bir insanım. Herkes de zengin olamayacağına göre elbette dengesizlik olacak. Herkes ne hali varsa görsün, o da ayrı. Ben hazır çorbalar zararlı, onu söyleyecektim. Hazır olan her şey zararlı. Evde yapın ya. Hazır puding yiyor millet ya. Kimin puding yemek için bu kadar acelesi olur ya? Bağımlılık yapan bir şey mi? Yoksulluk hissi mi yaşatıyor? Ne yapıyor? Puding ya. 10 dakika ya. 10 dakika sürmüyor evde pişirmek. Ama işte her şey çabuk olsun devrinde yaşıyoruz. Sultanın bekleyemez soğumasını. Evet. Bende de var, yalan olması. Geçen evde internet gitti. Hücreseli açtım. Sayfa 3 saniye geç yüklendi. Yemin ederim ekrana bakıp ya böyle hayat, o ben böyle hayat yani olur mu ya? Yaşamak bu oğlum bu diye küfretmeye başladım. Sonra durdum. Lan dedim, bizim 90'larda ev telefonu hattıyla internete bağlanıyorduk. Bilgisayar çık çık çık çık çık diye ses çıkartıyordu ya. Yarım saat bekliyorduk bir fotoğraf açılsın diye. O da yukarıdan aşağı satır satır açılıyordu. Şimdi video 4K kalitesinde 2 saniye geç açılıyor. Operatöre dava açasım geliyor benim. Sabır kalmadı ki.

WhatsApp'tan sesli mesaj atıyorsun. 2x dinliyor herkes. Kimsenin sabrı yok. Karım geçen gün bana bir dakikalık ses kaydı atmış. Hemen 2x'e aldım. Sanki arkadan atlı kovalıyor. Kadın chipmunk gibi konuşuyor. Ya Instagram'da video izlerken bile ekranın sağından pıt pıt pıt diye ileri sarıyoruz. Ya geçen evde televizyonda ana haber bültenini izliyorum. Karım kumandayla ekranın sağına basmaya çalışıyor. Haberi ileri sarmak için. Aşkım o televizyon canlı yayın. Adamlar şu an stüdyoda onu yaşıyorlar yani. İleri saramazsın. Dedi ki çok yavaş konuşuyorlar aşkım. Yakında birbirimizi de 2x hızına alacağız. Evde öyle konuşacağız. Allah akıl fikir versin. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın. Şimdi Bay J konuşuyor.

0: Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Umarım keyifli vakit geçireceğiniz bir cumartesi, pazar olur. Umudunuz kalmamışken taki seni görene kadar diyebileceğiniz birileriyle tanışıp muhabbet edebileceğiniz güzel zamanlar yaşarsınız.
1: Muhabbet derken Bahşişe metafor mu?
0: Hayır, insan olmaya çalışıyorum. Ta ki seni görene kadar daha önce bir kelime bile konuşmadan dudaklarına yapışmamıştım birinin gibi bir yaklaşımı tasvip etmiyorum ben. İster dinozor deyin, ister geri kafalı deyin. Ben birini tanıyınca öpücüklerin daha şahane olduğuna inanan uslanmaz bir romantiyim. Evet. Ama çok değil, öyle yüzeyde kalacaksın tanıma olayında. Derine inersen hiç öpmek istemeyebilirsin sonra, değil mi? Bunu alkışlamanıza gerek yok, şaka değildi, gerçek kesit. Hayran kalmak istiyorsan uzaktan bakacaksın. İnsanları mikroskopun altına sokarsan hep bir hayal kırıklığı çıkıyor. Mesela Bay J'yi çok seviyorsunuz. Aydın, entelektüel, sempatik, karizmatik. Hatta çok sıkıp zorlarsan yakışıklı bile diyebilirsin. Neden peki son kararınızı vermeden önce karımla 15 dakika sohbet etmiyorsunuz? İlk eşimle 5 dakika da yeter. Bu derin tanıma mevzusunun en tehlikeli yeri evlilik. Karımla ilk tanıştığımızda benim gözümde o bir prensesti arkadaşlar. Kibar, narin, sanki sadece papatya çayıyla besleniyor. Tuvaletini falan yapmayan. Evlendik, aradan yıllar geçti. Geçen salonda oturuyorum, içeriden bize küt küt diye ses, dedim herhalde bir yer sarsıntısı oluyor falan. Donmuş kıymayı tezgaha vura vura çözmeye çalışıyorum. O prenses gitmiş, yerine Viking savaşçısı gelmiş. Elinde satırla, üzerinde 12 yaşından kalma pandalı peluş pijaması. Suratıma baktı, ne dedi biliyor musunuz? Ne bakıyorsun oğlum? Erimiyor. Dedim aşkım, burada duralım, seni daha fazla tanımak istemiyorum. Lütfen bana o gizemli günlerdeki gibi uzak davran, bu derinlik beni korkutuyor. Ben artık arkadaşlıklarımı sığ sularda yüzdürüyorum. En son bekarken bir rezidansta yaşıyordum. En sevdiğim arkadaşım alt komşumdu. Adını bilmem. Kral diyordum ona. Sadece asansörde karşılaşıyoruz. Havalar da ısınmadı kral diyorum. Aynen öyle şef diyor. Bitti, muazzam. Birbirimizin siyasi görüşünü bilmeyiz, travmalarını bilmeyiz, borcunu harcını bilmeyiz. Gözümde hala bir beyefendi. Anladın mı? Kim Bahşişe? Kral var ya. Eğer bir gün asansörde bana dün akşamki maçı gördün mü, Sané büyük patladı falan gibi bir şey söylese direkt asansörden inecektim. 14. katta takıldığım bir kız vardı o katta. Melisa diye. Bahşişe onunla derinleşmişsin, adını biliyorsun Melisa. Yok be kanka, ben taktım Melisa adını. Yoksa Android robot gibi bir şey oluyor karşımdaki. Kral Pop Radyo'da şimdi Bahşişe'ye yayında, ayrılmayın.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Temizlik günü mü?
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: vatan.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Hep tercih mutluluğum. Jolly, Jolly Buz.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Terin yanındayız.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.

Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ve akşam saatlerinde benzersiz hizmetleri Bağcay Show'la göz dolduran bir kanal. Bu tabii benim şahsi düşüncem. Onlardan böyle bir telkin gelmedi şu ana kadar. Yani bence şirket yöneteceksin diye elemanlarına fazladan güven aşılamak, pohpohlamak, iltifat etmenin bir sakıncası yok. Karşındaki bunu sana karşı kullanmadığı sürece yapılabilir. Öyle. Çalışanı övme, yoksa zam ister. Orayı geçtik kral. 12 defa zam istedim. Siz beni övmeden belli ki zam falan yapmıyorsunuz. Bari iltifat edin, övün. Bir süre sonra insan kendini vazgeçilmez zannediyor çalışan. Sonra bir bakıyor, şirket onsuz gayet güzel devam etmiş. Demek ki vazgeçilmez değiliz. Yani bilakis bizsiz de yürüdüğüne göre gereksiz bir masrafmışız biz. Sadece radyo sektörü için geçerli değil. Türkiye'de herkes aynı cümleyi kuruyor. Bak, şirkette 3 tane sağlam dosya kapatsın. Ben gidersem burası batar diyor. Tamam mı? Batar. Sonra gidiyor. Bina hala ayakta. Elektrikler yanıyor. Çaycı 32 diş gülümseyerek çay dağıtmaya devam ediyor. Bir tek WhatsApp grubunda geçmiş olsun abi. Kovulmuştum mesajları yazılıyor. O kadar. Hayatın acı gerçekleri. Biz kendimizi başrol sanıyoruz ama çoğunlukla figüranız arkadaşlar. Geçen gün bizim başkan Gezegen'le konuştuk. Telefonda şu sıra maaş artıramıyoruz dedi. Ama unutma, sen bizim için her zaman çok değerlisin dedi. Sağ ol başkan dedim, öpüyorum ailece dedim, kapattık. Dedim ben bu sistemi günlük hayatıma taşıyayım. Manava gittim, 4-5 kilo meyve sebze aldım. Kasaya geldim, Mustafa dedim. Biliyorsun sen benim için çok değerlisin. Meyven sebzen gayet güzel. Firesiz, kurtsuz, ilaçsız, hormonsuz, takdir ediyorum. Hala bakıyor bana, bunun sonu nereye varacak diye Mustafa bakıyor bana. Abi dedi hala 1300 lira.

Bu da bana indirimli ha. Yakında şeyden korkuyorum. Burada radyoda ayın elemanını seçmeye başlayacaklar. Ve her ay çam sakızı çoban armağanı bir şeyle geçiştirecekler. Hayır ya. Hayır abi. Her gün milyonlarca kişiyi eğlendir güldür. Ratingler roket yapsın. Milyonlarca liralık reklam geliri. Sen niye hediyemi çobana aldırıyorsun? Süreyya Yalçın alsın hediyemi. Çam sakızı da sizde kalsın. Her gün ayva tatlısı yapıyorum sanki. Çobana lafım yok. Gelsin yemek yiyelim, ben ona hediye alayım, muhabbet edelim, hesabı ödeyeyim. Canım çobanım. Yanlış anlayın ama biri size hediye alacaksa seç hayatım. Kahvedeki 78 yaşındaki Osman dayımı, Kenan Doğulu mu alsın hediyeni diye. Ayın elemanı. Hayatımda duyduğum en büyük yalandır ayın elemanı, biliyor musun? En büyük yalan. Tören mören de yaparlar. İnsan kaynakları müdürü elinde renkli bir zarfla geliyor. Sanırsın Oscar alıyorsun. İçinden ne çıkıyor? Bir adet kupa bardak, üstünde şirketin logosu var. Oğlum zaten haftanın her günü Kral Pop'la yatıyorum, Kral Pop'la kalkıyorum. Rüyamda şirketin logosunu görüp kan ter içinde uyanıyorum. Sen bana uyanıkken de logoya bak. Öyle çay iç diyorsun. Plastik bu arada. Şımar mıyım diye kupayı da plastik. Bildiğin termosifik plastik. Ben bu hayatta nerede şımaracağım abi? Hangi boşlukta ego kasacağım ben kanka? Komşular yetişin, kimse benim için bir şey yapmıyor. Çok yalnızım komşular.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 31 Temmuz Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Güney ve Ege'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Haber portallarının ortak manşeti de süren yangınlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın, Çin'deki yangında riskin devam ettiği, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi. Bu arada Gömeç'te kaynak yaparken yangın çıkardığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumda Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda toplam 65 evin ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı. TRTHaber.com'la devam edelim. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişi içinse adli kontrol istendi. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerde ifade vermeye devam ediyor. Oyuncu Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Berna Laçin ve Kerem Bürsin ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Sözcü.com.tr var sırada. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltti.

0: ettiren küçük tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. sabah.com.tr'deyiz. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor diye yazıyor habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor. Tercih sürecinde son gün 10 Ağustos. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitulen'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Beşiktaş bir sonraki turda Çekya temsilcisi Radeç Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Turuncu lacivertli ekip Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi. FIFA'nın özel yatırımcıları futbola dahil etme planı oylamaya sunulmadan suya düşmek üzere. FIFA tüm tepkilere rağmen 211 üye federasyonla oylama yapılacağını açıkladı. Ancak bu sayının yarısından fazlası 143 ülkeyi temsil eden 3 konfederasyon şimdiden teklifi reddedeceğini açıkladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Millet Kral Pop Radyo'da bir başka Bay J Show'a denk geldiniz. Bazıları bu programı biraz saçma, biraz garip buluyormuş. Tam da yani ne demeye çalışıyorlar ki, yaşadığımız dünyadaki saçmalık ve gariplik oranından daha mı fazla? Pardon, tamam iyiyim ama üstünlük falan değil mi yani, bu dünyayı geçemem. Manyak bir dünyada yaşıyoruz ya. Bugün bir umumi helaya girdim, klozete oturdum. Hani kapıya bir şey karalar ya millet. Burada da karalamış. Biri gamalı haç çizmiş ya. Gama, Nazilerin amblemi vardır ya, gamalı haç. Bodrum'da bir umumi tuvalet kanka. Biri niye çizer böyle bir şeyi? Asla akıl sır erdiremedim. Ve sonunda şu kanıya vardım. Kabızlığın öyle bir seviyesi var ki. Ikınırken

sinirden, sarışın mavi gözlü ağrı ırktan olmayan herkesten nefret etmeye başlıyorsun. O seviyede bir kabızlı. Yani ben de kronik kabızdım ama asla böyle bir şey aklımdan geçmedi. Bir kez kapıya kayınvalidemi portresini çizdim. Evet. Biliyorsun beni, politik doğrucu bir insan değilim yani. Umurumda değil, isteyen istediğini çizsin kapıya da. Belli seviyelerde rahatsız ediyor. Birbirimizden sürekli bir şeyleri, duygularımızı gizliyormuşuz gibi oluyor. Bense açık dürüst ilişkilerden yanayım. Ama bazen de gerekiyor. Mesela DEB diye bir hastalık var şimdi. D-E-H-B. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu. Kısaltma abi, eksiklerini burnuna sürtmenin alemin yok. Bak kardeş, sende dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu var ama pek bir şey dikkatine verip odaklanamadığından ötürü DEB diyeceğiz. Tamam, bunu hatırlarsın herhalde, DEB. Ben DEB'e inanmıyorum arkadaşlar. Eskiden yoktu, şimdi niye var? Virüs mü bu bulaştı Allah aşkına ya? Ve sakın cahil muamelesi yapmayın. Araştırıyorum ben bu işleri. Geçen bir makale okudum. Bilim insanları diyor ki DEB aslında bir hastalık değil. Binlerce yıl önce avcı toplayıcı insanların hayatta kalma mekanizması. Yani adam dikkatini tek bir yere veremiyor. Çünkü her an çalılıktan kaplan çıkabilir, makilikten dinozor kafa atar diye sürekli etrafa bakmak zorunda. Oğlum, iyi de biz şu an Bitez'de pizzacıda otururken çalılıktan kaplan çıkma ihtimali yüzde kaç? Yani bir mağara adamının karısından bıktığı için büyük bir kayayla kafanı patlatıp senin kadını çalma ihtimali ne Allah aşkına ya? İş yerinde sakın DEB filan demeyin. Adam Excel tablosuna bakıyor. Ben avcıyım abi, odaklanamıyorum. Ruhumda bizon avlamak var diyor. Git o zaman bizon avla. Niye benden asgari ücretin 4 katını alıyorsun burada? İşte bu çıktı abi. Kimse suçunu kabul etmiyor. Herkes arkasına tıbbi bir terim alıyor. Arkadaşıma diyorum ki oğlum borcun vardı, 3 aydır ödemiyorsun. Bana dönüp diyor ki kanka vallahi debim var. Unutkanlık yapıyor, nörolojik. Oğlum parayı alırken nöronların jilet gibi parlıyor değil mi? Parayı IBAN'ıma gönderirken mi dopamin eksildi beyninde? Anlamadım ki. Eskiden pişkinlik diyorduk. Şimdi adı dikkat dağınıklığı. Ben de bundan sonra karıma laf sokunca diyeceğim ki aşkım valla dürtüsellik var bende, depliyim, laf ağzımdan fırlıyor. Benim suçum değil. Beynim böyle evrilmiş. Avcı toplayıcı. Heh, bakalım o zaman çam sakızını nasıl kafama pat. Karımda gerçekten var. Doktor koydu teşhisi. Ben hala inanmıyorum. Geçen gün diyor ki hayatım bende dep var. Dikkatim çok çabuk dağılıyor. Üstüme gelme. Eleştirdiğin zaman daha da tetikleniyorum. Dedim aşkım, alışveriş uygulamasında indirimli çanta ararken 4 saat ekrana gözünü kırpmadan bakabilecek kadar konsantrasyonum var. Yani o sırada arkamda bomba patlasa, aa sepet tutarı düştü diye sevinebilecek durumdasın. Ama ben gelip sana mutfakta ocak leş gibi dediğim an beynindeki bütün şalterler iniyor. Ay çok dikkatim daha, odaklanamıyorum, yapamayacağım. Bu DEB sadece ev işlerinde ve borç ödemelerinde mi aktifleşiyor ya? Neden alışveriş yaparken, oyun oynarken hastalık izne ayrılıyor? Siz ayrılmayın bari. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor şimdi.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Güç bende
8: olsun. Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
9: İskeletor ailemi aldı. Baba. Ve dünyamızı yok etti.
8: Bu yaz gücü keşfedin.
9: Hepsi onlar için.
8: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
7: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
9: Konuşma zamanı geçti artık.
8: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

Efendim merhaba, iyi akşamlar milleti, iyi hafta sonları. Adım Bayce, Kral Pop Radyo'nun senior sunucularından biriyim. 2026 yılı itibariyle üçüncüye evli, çocuklu, olgunluk çağında bir adamım ve bu durum, yani evli olup artık hayatın o durağan evresine geçmiş olmam, gençlerin alışkanlıklarını, yeni nesil yaşam biçimlerini ve güncel sosyal yaşamda neler olup bittiğini takip etmeme hiçbir zaman engel olmadı. Bu yüzden hala mikrofon başındayım ve hala popüler, sevilen bir programım var. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bana yüksek eğitimimi Amerika'da tamamladım. Yoksa biteceği yoktu, okul izleyen. Her neyse, iki sene orada yaşayıp döndükten sonra arkadaşlarım bana bakıp şey demişti. Savaşı siz başlattınız. Oğlum iki sene okumaya gittim. Türkiye'de yaşayan bir İtalyan vatandaşıyım. Amerika'nın savaşından bana ne pardon ya. Evet evet dedim. Tamamen ben yaptım. Aradım Beyaz Saray'ı, bombalayın dedim. Başkan beni her zaman dinler zaten. Öyle öyle. Herkes hep aynı şeyi söylüyor. Petrol için. Bu savaş tamamen petrol için. Çünkü petrol çok değerli bir... Çok adayız ama eğer siz petrole dünyanın en değerli ham maddesi diyorsanız demek hayatınızda hiç bilgisayar, yazıcı, mürekkebi veya kartuşu almadınız. İçine ne koyuyorlar? Hangi madeni eritiyorlar bilmiyorum ama bilgisayarım birdenbire ekranda bana eflatun seviyesi azaldı diyor. Ya ben eflatunun tam olarak hangi renk olduğunu göstersen anlamam. Mor derim. Moru biliyorum, lilayı biliyorum. Eflatun çok arada... Yanılma ihtimaliniz çok yok. Buna rağmen gidiyorum internetten 40 dolara aldığım yazıcı için 55 dolara renkli kartuş alıyorum. Eğer bugün dünyada bir ham madde için kriz çıkacaksa yazıcı mürekkebini üretenlerin kapısına dayanmalı Amerika. Onu söylüyorum. Petrol bunun yanında bedava. Ben küçükken biraz korkak bir çocuktum millet. Çok korkak. Hani böyle sınıfın o en aciz, herkesin uğraştığı korkak çocukları olur ya. Onlar korurdu beni. O derece yani. O ezik çocuklar beni koruyordu. Onu söylüyorum. Evet. Ve bugün kendime bakıyorum da nasıl bir değişim geçirdiğime gerçekten inanamıyorum. Bugün delicesine cesur ve korkusuz biriyim. Gerçi günümüz dünyasında dışarıda o kadar çok tehlike, o kadar çok virüs ve dijital dolandırıcılık var ki ben de önlem aldım ve ilişkilerimin çoğunu artık internette, sosyal medyada yaşıyorum. Hem aşk dediğiniz şey iki insan birbirinden uzak olunca da yaşanabilir. Burada temiz duygulardan bahsediyoruz. Yalnız sanal dünyada çok önemli bir şey var. Kaliteli bir kullanıcı adı, iyi bir nickname bulmak lazım. Çünkü kimse sizi başlangıçta görmüyor. İyi bir ilk izlenim için iyi bir isim şart. Benim kullanıcı adım ilk başta şeydi, atletik gözler. Ne bileyim, bir yerde okumuşum durumdur. Kadınlar keskin bakan sporcu tiplerden hoşlanıyor diye. Tabii profil fotoğrafına yapay zeka ile kas ekleyince internet dünyasında tam bir jön oluyorsunuz, onu da biliyorsunuz. Tabii bende sakil duruyor. Hani var ya Instagram'da her yaşta vücut çalışabilirsiniz, vücut yapabilirsiniz. Yani 4 tane iyi vücutlu adam var benim yaşımda. Evet. Bir dönem hatırlar mısınız? E-posta kutularında meşhur bir bilgisayar virüsü dolaşıyordu. I love you, seni seviyorum virüsü. Mail kutunuza bu başlıkla mesaj geliyor. Açıyorsunuz, güm, bilgisayardaki bütün işletim sistemi çöküyordu. O mesaj zamanında bana da geldi. Asla açmadım. Niye? Çünkü ailemde ve arkadaş çevremde bana durup dururken seni seviyorum diyecek hiç kimse yok. Karım, oğlum, herkes. Yani kesin işin içinde bir iş vardır, bir terslik vardır diye düşünüp direkt silmiştim. Şöyle bir mesaj gelse, hala doğru dürüst bir iş bulamadın mı? Birisi, aa dedim. Anamdan mesaj gelmiş.

Akşamlar Bay J, ben Kral Pop Radyo'daki akşam şovumu sunuyorum. Bana piyasada evli erkeğin kahramanı diye takılıyorlarmış. Ben evli olmayan genç hanımefendilerin kahramanı olmayı tercih ederken bu nasıl bir şans? Evli erkeklerin kahramanıyım. Evli erkekler, madem kendinizde beni, bende de kendinizi görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz zaman zaman. Size hayatımın en büyük sırrını vereyim mi? Ben yanlışlıkla evlendim abi. Kazara, beraber yaşıyorduk, her şey muazzam gidiyordu. Sonra bir gün cebimde fazladan nakit vardı. Gittim yatırım olsun diye bir tek taş yüzük aldım. Birine evlilik teklif etmek için falan değil. Altın yükleniyor, döviz oynuyor, günün birinde lazım olur, kenarda dur. Ve o zamanki kız arkadaşım evde yüzüğü sakladığım yeri buldu. Bir anda boynuma sarıldı, ağlamaya başladı. Ve o gün, bugündür daha hala ona evlenmek istemediğim. Olayın tamamen finansal. Söyledim söylemesine bir gün de, şimdiki eşim o kadar güzel ki lafı bir şekilde çevir, hiçbir şey diyemiyorum. Yanlışlıkla evlenmek. Evlendikten sonra, ilk evliliğimden sonra çok acayip kilo almıştım. Bu evliliğin fabrika ayarıymış. Format buymuş yani, eski kayınpederim söylemişti. Evlendikten 6 ay sonra 6 kilo daha ağır olacaksın demişti. Dediği gibi oldu, manen ve maddi olarak. Ben her zaman, hiçbir zaman kilo aldığım zaman suçu kendimde aramıyorum. Eşime laf koyuyorum ama. Hayatım, sen benim tişörtlerimi yıkarken kurutma makinesini daralttın mı? İçine sığamıyorum. Kayınpederim bir gün arabada yanımda otururken bana baktı, dedi ki, damat, arabanın sürücü koltuğu da mı makinede çekti? Ona niye laf söylemiyorsun? Aa dedim, tuşe. Vallahi ne diyeyim ki, adam haklı. Yemek yemeyi çok seviyorum abi. Delicesine seviyorum. Yani gözünüzün önüne getirin. Mesela eşim, oğlum bir nehirde boğuluyor olsa mesela, tam aynı nehirde akıntıya kapılmış devasa kalın en az 500 gramlık sulu bir antrikotla boğuluyor olsa, hayatımın en büyük ikilemini yaşarım ben orada. Anlatabiliyor muyum? Ben yani hayatta herkesin bir tutkusu var değil mi? Bazısı yelken yapmayı sever, bazısı bilardo oynamayı, bazısı ne bileyim saçma sapan şeylerin koleksiyonunu yapar. Ben yemeğe aşığım abi. Sabah uyanıyorum, insanlar gerinirken eşine hayatım kahvaltı hazır mı diye esner ya. Ben gözümü açtan şöyle, öğle yemeğinde o köşedeki meşhur pizzacıda büyük boy pastırmalı pizza yesek mi bugün? Akşam ne yiyeceğiz? Akşam ne yiyoruz? En sevdiğim yer o dünyaca ünlü kızarmış tavuk zinciri arkadaşlar. Bayılıyorum, bayılıyorum. Çünkü lezzetten ödün vermeme adına sağlığınızı tamamen hiçe sayıyorlar. Hatırlıyor musun? Adamların mutfaktaki felsefesi muazzam. Yağda kızarmış tavuğu alıyoruz. Sos için tekrar yağa batırıp sizin için iyice kaygan hale getirip bir daha derin kızartıp sonra margarine bulayıp bir kez daha yüksek ateşte. Uygun mudur Ahmet Bey? Yolla gelsin. Yolla gelsin. Siz bu gastronomi olayını çözmüşsünüz. Çok iyi. Tatlıya zaten hangimiz bayılmıyoruz ki? Eşek gibi bağımlılık yapan bir şey. Tam bir tatlı delisiyim. Eşimse kilosuna dikkat ettiği için her tatlı söylediğimde kadın taktiği uyguluyor. Hayatım, ben seninkinden sence bir lokmacık. Bir lokmacık alırım. Benim için söyleme. Şöyle benimkinin hepsini yiyor. Sakın. O çatalı masadaki tuzluk sınırından bir santim öteye geçirirsen çatalı elinden alır, seni pişman ederim. Ha? Ve bu karımsın diye sana özel bir şiddet değil. Masada kim otursa, babam olsa aynı şeyi yaparım. Rahmetli gelse tatlıma dokunamaz. O nehir hikayesinde tabii ki gidip karımsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motoru

0: silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz ve bu saatte yanında gelenler. Şu anda burada olmanızın temel sebebi. Ya bunun dışında tabii ki bir alışkanlık meselesi de var. Neredeyse 35 yıldır benim sesimi dinliyorsunuz. Eliniz artık başka frekansa gitmiyor olabilir. Çok havalı, çok trend bir kanal olduğumuz, herkes burayı dinlediği için de dinliyor olabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yok dostlar. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. Sizin sayenizde eşek yüküyle para kazanıyoruz. Neden dinlediğinizin ne önemi olabilir? Söylesiniz. Bayce benim adım. Yıllardır dinleyenler kadınlardan yana dertli olduğumu düşünüyor beni dinlerken. Yok işte eşim başımın belası, yok sevgilim bilmem ne yaptı. Oysa ki bu büyük bir yanılgı. Ben kadınlarla ilgili birçok şeyi çözdüm. Bu yüzden artık onlarla çok daha kolay başa çıkabiliyorum. Demeyi çok isterdim ama nispeten daha iyi. Nispeten daha iyi. Mesela kadınlar hep şey diyor, siz erkekler bizi hiçbir zaman dinlemiyorsunuz. Ne münasebet efendim? Tabii ki dinleyip hafızaya atıyoruz. Asıl problem meselelerinizi bize anlatış şekli. Misal bizi tutup gözlerimizin içine bakarak Ahmetciğim yarın annemi görmeye gideceğiz dediğiniz zaman bunu ömür boyu hatırlarız. Ama yo, hanımefendi bize bu lüksü yaşatır mı? Yaşatmaz. Ne zaman söylüyor? Biz ekranda derbiyi izlerken. Tam pozisyon ortasında cipsimizi sosa batırırken söylüyor. Niye? Bütün antenlerimiz, bütün algılarımız o an maçla meşgulken duymayalım da sonra beni hiç dinlemiyorsun diye kavga çıkarıp bizi tepelesinler diye. Aa, kadınlarla sorunlarımı çözdüm derken. Evet, ara sıra böyle yayında çığlık atmak iyi geliyor. Zaten doğru düz futbol izleme zevkim de kalmadı. Ya ekrana kilitleniyorum, karım mutfaktan sesleniyor. Bir hafta sonumuz var, sen gidip maç izliyorsun da vır. Tamam tamam deyip hemen o lüks alışveriş merkezinde sosyetik mağazalara akıyoruz. Sonra pazartesi günü arkadaşlar iş yerinde maçları falan konuşuyor. Abi gördün mü işte bilmem ne rüzgar gibi esti, ne goldü ama falan. Ben köşeden kafayı uzatıp şeyim. Çocuklar biliyor musunuz? Kış sezonunda muazzam bir indirim geliyor. Karizmam hep yerledi. Adım Bayce, burası Kral Pop Radyo. Bu benim gerçek adım değil. Radyonun adı da sahne adı, o da gerçekti. Radyonun gerçek adı Gamma Beta 467 Karakök. Uydudan yapılan bir frekans aslında, yayın yani, anladın mı? Biz bir frekansız Tanrı aşkına. Benim adım sahte, bundan eminim. Başka hiçbir yerde duymadım. Tek bir harften oluşup erkek olduğunu ifade eden hitap şekeni, yani ba ile başlayan bir harf. Hiç merak ettiniz mi acaba adınız gerçekten nüfus kağıdında yazan isim mi? Yoksa aileniz siz doğduğunuzda kafadan muydu? Yani bakıyorsunuz Şerafettin yazıyor kimliğinizde ama her aynaya baktığınızda bir Mustafa görüyorsunuz. Mesela anladın? Ve sonunda bir gün dayanamayıp anne babanızın yanına gidip diyorsunuz ki sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var diyorsunuz. Siz benim adımı kafadan mı attınız? Küçük bir çocuğu kandırmaya utanmıyor. Ben de yaşadım bu sorgu sorulu olayını annemle. Dedim ki peki anne ben nereden geldim? Küçük çocukları sattıkları o dükkandan mı aldınız beni? Leylek mi getirdi? Çünkü neden mi aldın? Annem bana baktı dedi ki oğlum ben o gün çok dalgındım. Baban da zaten her zamanki gibi saf ve şaşkındı. Sen plansız programsız bir şekilde. Yani biz bile bilmiyoruz niye varsın. Bilmiyorum. İyi hafta sonları diliyorum millet.

0: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden